Ahir zamanın tabii alametler listesinde yer alan maddelerden birisi de ahir zamanda zamanın bereketsizliğidir. Kimileri pijamasını çıkartmadan aynı pijamayla geri yatıyor. Emekli sendromuna girmiş insanlar. O kadar bereketsiz. Aydan aya buraya sohbete gelişimi ben değerlendiriyorum. Hafta gibi geliyor arkadaşlar. Sanki her hafta buradaymışım gibi geliyorum. O kadar bir serilik söz konusu. Artık böyle son derece zamanın peygamberimizin de mübarek ifade ve itirafıyla bereketsizleştiği şu dönemde biraz kendimize ebedi ahirette harcamak üzere zaman ayırmamız lazımdır. Zaman katilleri olmayın. Zamanınızı Allah'ın zikriyle, Allah'ın hoşladığı şeylerle ihya edin diyor ayet-i kerime.

Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil.

Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, geceliğin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, gündüz rahmet elini açarak günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar, bu böylece devam eder gider.

gölgede, gül kokuyor bahçesinde. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Derman sende çaresizim ya Resul.

Allah bizi eli kanlı değil de gözü yaşlılardan eylesin. Allah milletin uykusunu kaçıranlardan değil de milletin yüreğini rahatlatanlardan eylesin. Ela lanetullah ala zalimin. Sürekli zulüm ve haksızlık üretenlerden bahiste Kur'an diyor ki Allah böyle yalancılara da lanet etsin diyor. Aynı acıları karesiyle küpüyle o gariplere yaşatanlara Allah dünyada yaşatsın ve onları da acil kurtarsın. Gözyaşımızı onlarla beraber etsin. Duamızı Müslümanlarla beraber etsin. 3-5 kuruşumuzu onlarla beraber etsin. Müslüman

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.
2: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Hayırdır kumandan? Bu gözyaşları ölüm korkusundan mı?

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen, sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten, sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez, kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor

Ersem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda yarab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, alem.

İsem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda yarab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

0: Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa Ebabil kuşları yeniden gelir mi?
1: Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle

Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekr?

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Nevvas İbni Seman, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülüğün, günah ve sevabın ne olduğunu sordum. Buyurdular ki, iyilik gerçek Müslümanlık, sevaba vesile olan şeyler güzel ahlaktan ibarettir. Günah ve kötülükse insanın kalbini tırmalayan ve başka kimselerin bilmesini istemediğin şeydir.

Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahilliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetiş.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun.

0: Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik el-Eşcai, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 veya 7 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi, biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi, biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de kimseden onu alıvermesini istemezlerdi.
1: Fakihlerinden İbni Abdüsselam İslam dünyasına Haçlı seferleri başladığı zaman Haçlılara silah ve silah yapımında kullanılacak malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olacaklarına dair bir fetva yayınlamış. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbni Abdüsselam'a gelerek diyor ki, efendim Haçlılar bana elbise diktiriyorlar. Ben de onların elbiselerini dikiyorum. Acaba ben de zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Hayır evladım diyor, sen zalimlere meyletmiş olmazsın. Sana iğne ve iplik sağlayanlar zalimlere meyletmiş olur. Sen zalimin ta kendisi olursun.
2: Eyvallah.

Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

Ebu'l-Abbas Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalib'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allah, iyilik ve kötülükleri takdir edip, yazdıktan sonra, bunların durumunu şöyle açıkladı. Bir kimse, iyilik yapmaya niyetlenir de, yapmazsa, Allah, buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, ona 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa, Allah o kimse için bir günah yazar.

Kalbim bir muamma, gözlerin kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köşk, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöllerde Leyla'sıyla avunsun. Kerem astısına yansın kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

0: Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kim bir hayır ve iyilik işlerse ona 10 kat sevap vardır. Veya daha da arttırırım. Kim bir kötülük ve günah işlerse onun da karşılığı kendisi kadardır. Artmaz ya da tamamen bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona 1 arşın yaklaşırım. 1 arşın yaklaşana, ben 1 kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene, ben koşarak gelirim. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelirse, ben de onun günahları kadar bağışlamayla karşılarım.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Allah-u Teala proje istiyor. Ya ben size yardım edeceğim. Tamam, bunda sorun yok. Yapacağınız şeyi bir görüşelim. Bir, tüm ülke genelinde hakkını vere vere namaz kılacağız. Birinci iş, namaz kılmak. Bu iş namazsız olmaz. Namazı olmayana, kesinlikle Allah'a, bedenen de tapmayana Allah yardım etmez. Kafanda Allah'a tapıyorsun. Rabbimsin, mabudumsun. Ben de senin abidinim, kulunum. Sorunu yok. Ama bedenin tapmıyor beyim. Bedenin tapmıyor Allah'a. Bedenin Allah'ını dikilmiyor, bükülmüyor, yıkılmıyor, kıvrılmıyor. Tesbihi yok, tekbiri yok. Ya Rabbi diye iki büklüm edeple, nezaketle, huşuyla, alçak gönülle dua yok. Sizin bana duanız olmazsa, sizin yaradan Allah'a bir yalvarınız, duanız, ibadet olmazsa neye yararsınız ya?
1: Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Esved İbni Yezid şöyle demiştir. Hazreti Âişe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevabı verdi. Ailesinin işleri olan ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
2: Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir.

soykırım başladığında benim duam değişti. Ondan önce Allah'ım sen mazlumlara yardım et, zalimleri kahru perişan eyle. Fakat bu biraz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminin, ey Musa senle Rabbin git savaşın, biz oraya

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına, bir resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım et.

Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri, ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de, ya Rab, cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.

Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler, haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamberimiz ona had cezasını vurunuz buyurdu. Ebu Hureyre der ki, bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken topluluktan bir kısmı Allah seni rezil etsin dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle demeyiniz. Böyle demekle onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular.
1: Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayte menittekade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beraber olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan sana güzel kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın veya onunla beraber olduğun sürece güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun.''

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Ebu Süfyan Sahr İbni Harp, Allah ondan razı olsun, Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor dedim.

Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar.

Seni de uyuşturdular, bak sabah namazında yoksun. Seni de uyuşturdular, bugün Kur'an'a elin değmemiş. Seni de uyuşturdular, sen de sarhoşsun. Açık mısın, örtülü müsün? Bu örtü kitabi mi? Edebin, hicabın, hayanın, Müslüman kişiliğinin bir dışa vurumu mu? Yoksa örtülü dişiliğin bir yansıması mı? Örtünenler! Allah için mi örtünüyor, bunun hesabını vereceksiniz. Kılanlar Allah için mi kılıyorsunuz? Vuruşanlar Allah için vuruşuyorsunuz? Konuşanlar Allah için mi konuşuyorsunuz? Hacca gidenler Allah için mi gidiyorsunuz? Verenler, infak edenler, kurban kesenler. Bunların hepsinin hesabı var. Allah için örtünün. Allah için konuşun. Allah için verin.

acı senin heybetin, hasret senin aşkındı. Bilal'im ağlamadın, siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz, buyurdu.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmuş değilim. Onun vücudunun kokusundan daha hoş bir koku da koklamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Bana hiçbir sefer öf bile dememiştir. Yaptığım bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da dememiştir.
1: Sizin yeriniz burası.

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
1: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemek davetlerin en şerlisi, fakirlerden esirgenip zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah ve peygamberine isyan etmiş sayılır. Yine Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde Ebu Hureyre'den şöyle bildirilmiştir: zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.

Ebu Kepşe, Amr İbni Sa'd el-Enmari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Üç haslet vardır ki, şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. 1. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. 2. Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin Allah şerefini arttırır. 3. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ya da buna benzer bir şey dedi. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada 4 çeşit insan vardır. 1. Bir kul ki Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da Allah korkusuyla hareket ederek hısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. 2. Bir kul da vardır ki Allah kendisine ilim verip mal vermemiştir. İyi ve doğru niyetli kimsedir. O iyi niyetle, eğer malım olsaydı, ben de falan adam gibi davranırdım, diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece ikisinin sevabı da birbirine denk olur. 3. Bir kul daha vardır ki, Allah kendisine mal vermiş

vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. 4. Allah'ın ne mal ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki, eğer malım olsaydı, ben de falan gibi yaşar, malımı öylece harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar.

0: Şimdi dünya Siyonistleri çok keyifliymiş. İstediğimiz şekle soktuk diyorlarmış. İstediğimiz kovan soktuk. İstediğimiz tarla çalıp oynatıyor diyorlarmış. Bizim onlara benzeyen yönlerimizden onlar böyle çifte telli oynuyormuş. Sevindirmen şu gavurları ya. Muhalefet edin. La ilahe illallah diyerek putlarına, inançlarına, sistemlerine, tercihlerine hayır dediniz zaten siz. İllallah da tercihinizi ortaya koydunuz. Sizdeki manevi güzelliklerin, insaniyetinizin, İslamiyetinizin gelişmesi onları kahrediyor. Siz dinde gerilediniz, onlar keyif yapıyor. İstediğimiz gibi açtık. Ayrı hayatına inanmıyorlar artık. Namus denen bir değer yok. Eskiden türkülerinde vardı, şimdi türkülerinde bile namus belasına can verir denen barışları da yok.
1: Yok. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyametin dehşetinden insanlar öyle bir terlerler ki onların terleri yerin 70 arşın derinliğine ulaşır. Ter onların ağızlarına ve kulaklarına kadar ulaşır.

Yıllarca çekilen çileler sona ermedi. Allah Resulü Mekke'den sonra Taif'te devam eder tebliğine. Ve nübüvvetin 11. yılı. Hazreti Peygamber 51 yaşında. Yanında Zeyd'le Taif yolunda. Allah Resulü tebliğine Taif'te devam eder. Belki bu şehrin insanları sözden anlar. Belki bir kişi de olsa Müslüman çıkar içlerinden. Bu umutlarla çıktılar yola. Yine dağlar, yine kızgın çöller geçtiler. Susuzluk son haddinde, cefalar son haddinde. Yeter ki İslam gelsin, yeter ki Müslümanlar çoğalsın. Canım kurban olsun diyordu Nebi. Ve gözlerini yummadan çıktılar Taif yoluna. Kiminle karşılaşsa, kimi görse bıkmadan İslam'ı anlatırdı. Ne yazık ki burada da anlamadılar onu. Yine alaylı sözler ve yine eziyetler. Kimse nasiplenmedi, kimse inanmadı ona. Bu da yetmedi, saygısızca, edepsizce taşlar yağdı üstüne. Burası Taif. Yağan yağmur değil, kızgın taşlardı. Bu taşlara maruz kalan Resulullah'tı. Hazreti Zeyd siper gibi Resulullah'ın önünde. Dokunmayın, Allah aşkına yapmayın. Şanlı peygamberdir o. O fahri kainattır. Alın beni öldürün. Yeter ki ona ilişmeyin. Kimse dinlemedi onu. Kimse aldırmadı onun feryadına. Atılan taşlar Habibi Kibriya'nın mübarek ayaklarını kan içinde bıraktı. Alemler kan içinde kaldı. Taif cehennem gibi. Taif sokaklarına azap yağdı. Hazreti Peygamber'in yaşlı gözleri Ebu Talib'i arıyor. Ebu Talib olsaydı bunlar olmazdı. Kimse dokunamazdı ona. Kimse eziyet veremezdi. Sen ağlama ey Nebi. Ebu Talip'ten de güçlü Allah'ın var ya. Sen iste şimdi tersine dönsün dünya. Kaldır başını, gözlerini semaya dik. Bak, başının üstünde bir bulut, içinde Cebrail var, yanında dağlar meleği. Hepsi senden haberdar, hepsinde de sitem var. Ve en edepli şekilde sana sesleniyorlar. Ey Nebi, Taif halkının sana yaptıkları Rabbine malumdur. Ben senin emrine verildim. Şimdi sen emir buyur, Ebu Kubeys dağını başlarına yıkayın. Sen emret ya Resulallah, iki dağı birbirine geçireyim. Yeter ki sen iste, ben senin emrindeyim. Bütün kainat Resulullah'ın emrine verilmişti. O isteseydi Taif halkı helak olurdu. O isteseydi Taif yok olurdu. Ama o şefkat peygamberi, o rahmet peygamberi istemedi bunu. Ve mübarek ağzından merhamet dolu sözler döküldü. Hayır, ey Cebrail yapma. Evet, bunlar zalim, bunlar gaddar. Ama dilerim ki bunların neslinden mümin insanlar doğar. Öyle mümin ki yalnız Allah'a tapan ve ortak koşmayan. Ben bundan ümitliyim ve ben buna duacıyım. Ve müşriklerin hidayeti için Allah'a açılan eller. Ya Rab, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Hidayet verecek olan ancak sensin. Ben ancak sana tevekkül eder, ancak senden yardım dilerim. Kusurlarımdan dolayı sana tevbe eder, sana sığınırım. Kan içinde kalan mübarek ayaklarla döndüler Taif'ten.
Yazık ki içlerinden biri dahi imana gelmemişti. Hep alaya aldılar, hep üzdüler Nebi'yi. Kan içinde kalan başka bir mücahitse Zeyd bin Harise. Yaş dolu gözlerle Resulullah'ın yarasını sarıyor. Hep kederle, hep hüzünle süren bir aylık zorlu Taif yolculuğundan geri dönüyorlar Mekke'ye. Ve seneler sonra Hazreti Ayşe sorar: "Ya Resulallah, Uhud harbinden daha kederli bir günün oldu mu?" Sitemli bir cevap çıkar peygamberin ağzından: "Taiflilerden gördüğümü Uhud harbindeki kafirlerden çekmedim." Ne kulun alaylı sözleri ne de yaptıkları eziyet yıldıramazdı müminleri. Onlar hala Allah'ın tebliğinde, onlar hala İslam'ın nöbetinde. Bir Addas dahi olsa, bir çöl bedevisi dahi olsa anlattılar İslam'ı. Kimse çekilmedi bu sevdadan. Çünkü bu aşk Yüce Rahman'dan. Ebu Bekir'in sıdkı, Zeyd'in siper olan vücudu gibi. Herkes onun yolunda ve onun uğrunda.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olunmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş.

Ki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetle evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

simsiyah saçına aklar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İmanı olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim.

0: Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece ellerini açık tutar. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul için gündüz ellerini açık tutar. Bu iş güneş batıdan doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar böylece devam eder.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
2: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, bendiğinde nokta nokta ötelere iman.

0: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
1: Bitti işte.
0: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir hani Necip Fazıl Kısakürek der ya kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye insanın içini böyle ayağa kaldıran şey oluyor.
2: Elhamdülillah.

Ebu Hümeyd Abdurrahman İbni Said Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Est kabilesinden İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde, şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koltuklarının altı görülünceye kadar ellerini kaldırdı ve "Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?" üç sefer tekrarlayıp buyurdu.

Ya Hazib, ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kullarına karşı daima kolay ve yumuşak olanı yapar. Onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Katılık ve zorla yapılana ve başka işlerde vermediği sevabı kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi
ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, rasuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta rasullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri,
dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konuluyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar örmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlık kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni kıbleye doğru öne kordu.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir toplum yaratır, onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilerler de Allah onları bağışlardı.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir ve muhafaza eder de Allah o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur öyle bir yere yağar ki orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Şimdi arkadaşlar ayıplara bir kayıp koydular. Günah veyahut da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. Örfler, adetler, baskı odaklar, utanma psikozu bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor, iman. İmanlıysa yapmıyor. İmanlıysa yapıyor. İman konuşuyor, iman. İman konuşuyor. Allah'a olan hesap duygusu konuşuyor. Kabre inanmanız, mahşere sıratı, cehennemi kabullenmeniz konuşuyor. Sizi zapt eden tek şey kaldı, o da iman. Eskiden yani büyüklere saygıdan, küçüklere sevgiden bahseden bir klasik yapı vardı. Yani ayıp olur diyen bir düşünce vardı. Şimdi kendi çocuklarımız bile evimizde ayak ayak üstüne atabiliyor. Gel keyfim gel. Dolayısıyla sizi ancak iman zapt ediyor.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minber üzerine oturmuş, biz de onun etrafında dizilmiştik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve güzelliklerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum.

0: Gönüllü terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz düşürdüğün haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayrınızdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşılı günlerdeyseniz cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusuna karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.
1: Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara, bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir? Diye sordu. Onlar da, açlık ya Rasulallah, dediler. Peygamberimiz, gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evlerinizden çıkaran sebep, beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Rasulullah'la birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat, o anda evde değildi. Ama evin hanımı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, hoş geldiniz, buyurun, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evin sahibi falan nerededir, diye sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitmişti, dedi. Tam o sırada, ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, Allah'a hamdolsun. Bugün hiçbir kimse misafir yönünden, benden daha bahtiyar değildir, dedi. Hemen gidip, içerisinde koruk, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi ve buyurunuz, dedi. Bıçağa davranınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılan hayvanlara dokunma, dedi. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir.

0: İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip buğz eder ve onları sevmez.
1: Mekke FM.

İmtihan edilen bir kul, sonunu cennetle bitecek bir imana sahip yüreğin taşıyıcısı bir kul. Rabbisi imtihan ettiğinde eğer dayanıklı çıkarsa, zorlanmadan içtenlikle kabulümsün, kabulümdür diyerek sabrederse köşeye döner. Zaten o olay yaşıyorsun ya. Sabretsen de etmesen de olmuşmuş. Olmuşmuş. Olmuş. Ölmüş. Hiç olmazsa sonuçtan karlı çık. O darbeyi yemişsin. Kazanmaya bak. O cenazeyi kılmışsın. Dönmeyecek bir yola yollamışsın. Kazanmaya bak. Cenazeler eğer çocuğunuzsa, Allah verdi, Allah aldı, kurban oldum Allah'ım, yine ağlama hakkınızı kullanın. Hiç sorun yok. Ağlamazsanız ayıptır. Merhametsizlik alamettir. Ağlayacaksınız. Kadere, kaderin programını, bu büyük yazılımı sana uygun gören Yüce Rabbini daraltacak bir şey söyleme. Sakin sakin ağla. Eşin de ağlasın. Sen de ağla. Sarılın bir daha ağlayın. Çiğdemim deyin, ela gözlüm deyin, evimin direği deyin. Yavrum cennet kokulu çocuğum deyin, ağlayın.

benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kâfir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir.

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

0: Hadis-i şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım, sadaka vermesi lazım. Ben de hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü dünyada büyük tanınan iri yarı bir adam gelir ki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur.

Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Sen Hanzala, yitik vicdanımız. Kim kopardı seni yurdundan? Kim ayırdı annenden, babandan? Kim ayrı düşürdü cennet vatanından? Sen Hanzala, söyle neden üzgünsün? Neden yüzün dönmezsin bana? Yoksa küskün müsün halen? Kırgın mısın? Söyle, kırgın mısın bu garip Müslümanlara?

0: Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam, Allah'ın rızasını umarak, ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır.

0: Mekke FM.
1: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir.

Bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsenin Allah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda Allah seninle. Hac yolunda Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma deyince bana şöyle söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ensarın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime eğer ensardan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.''

Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamada önce geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi Allah iffetli kılar, kimseye muhtaç etmez. Kim de kendini halka karşı tok gözlü davranarak başkasına muhtaç görmezse, Allah da onu muhtaç olmaktan korur.

0: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: KFM.

Gelin biraz da büyük oynayalım. Evde büyük oynayalım. İşte büyük oynayalım. Arkadaşlıkta büyük oynayalım. Cemiyette büyük oynayalım. Toplumda büyük oynayalım. Dünyada büyük oynayalım. Kazanırız. Hazreti Muhammed yemin ediyor. Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim. Kişi affettikçe izzeti, şerefi, değeri artar. Affettikçe şereflerin, affettikçe değerlenir, affettikçe yücelirsiniz. Affederek ezmeye çalışın piyasayı. Vermeyene vererek, gelmeyene giderek, aramayanı arayarak, biraz da böylesi bir farklı bir ezme türünü deneyin arkadaşlar. Basit misillemeleri bırakın da faziletinizle ezin, faziletinizle. Yüceliğinizle ezin. Yücelerle cüceler böyle kritik anlarda belli olur. Adamlarla madamlar böyle belli olur. Tamam mı arkadaşlar? Heh.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın 4 sebepten dolayı nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Ey mümin, sen bunlardan dindar olanını ele geçirmeye çalış. Diğerlerinden geç. Şayet dediğim gibi yapmazsan yoksulluğa düşersin.

Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.

0: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için birbirlerini sevip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

imanlı insanların, yüreği halis insanların, ameli salih insanların hiçbir şey aleyhine değildir. Ameli, icraatları kitaba, sünnete, müştehid imamların içtihatlarına uygun güzel insanların yaşadığı hiçbir şey, her ne kadar can yakıcı olsa da, gözleri böyle çeşmeye döndürse de, bir takım insanların yüreğini sızlatsa, uykularını kaçırsa da kesinlikle onun aleyhine bir şey yok.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.